atmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmaram sana olan eşkimi.

Şarunak Mehmet Ha Ortama. Azerbaycan'ın bolor koronarı Fatma Peyev koronaktan hışarzanları paşpanı vümmen. Azerbaycan'ın bazıman müşakoy tayınlar jekları vurun karazanlımen İrins Kızbun Kayınyev artıratı dir koroşmam yev vurun mec haragan kev azdesünün vayılım aşkarım aytvum İslamakan aşkarım orinak yev modelen aşkari hamar. Yeti xortayın işgan çayın tayınerin Azerbaycan'ın gorsu meren tamena tasnı yutmaz git apayajım dransivı gerazan sume 2002 haura. Aysor bazıman müşakoy tayın harabürsün işarunak akan tüne yev drans nerkayı zargatsuma oğa körüm bıxumen petakan acak tünets. İnçpes naşayla petu Ilham Aliyev ve İryal Uytneri Smekum, Menk Voç

En amena barsar makarda kovkar kavuru mevlusu menkir kırınırsum. Micet nikaka emiş kornakan hara börsünarı aile vorina kenk tarayum aşkari hamar. Aha espisi zargasun petkelini. Bazmam şak ütayıntını petkelini aylığın tıran küçüne soğuk şarjım. Keskarsu men vuray sorinak suysalı menkmer azdesiyonu taratsu menk ayl vayrerum. Adırbeçinun bolur kornakan huşarzanları paşpanvat ye verakanvat en petutiyan koğmet. Petutiyan rekavari hramano verano rokvelin bolur hoşır kornakan huşarzanları. Verakarus Vele Şamahi Cuma mızgeti. Boraşkari Aminahi mızgetine ismekne. Borukarus Vele Yotar Karasun Yerek Tvakanin. Veranurok Velen Kristoniakan Kronakan Huşarzanları Albanakan Yekeğitsinir Aytvum Nijbınak Avari Yekeğitsinyev Kiş Yekeğitsin. Batmam Şakoytayın Jarangutyan Azgayın Yefoki Orajekneri Paşpanutyonu İçpesnayev Kronakan Sarp Avariyeri Nütakayım Şakoytayın Huşarzanları Verakanunlu Paşpanutyonu Miştuşad Rusyan Kentronumen. Edra Elevi Himnadramı Vor Gılhavur Meadırbeceni Araçindiki Mehri Mehriban Aliyevan, Nümpesna Pastume, Patmakayev, Kronakan Huşarzanları Paşpanutyana, Verakanın Mana, Yev Verano Rokmana, Aynirakan Asume, Kronakan Huşarzanları, Verakanın Mana, Hagıcari, İnçpesmen, Yerkurum, Aynpesel, Art Yerkurum. Petken Işel, Vor Hedralevi Himnadram, Yer Gursne, Ötyan Araçine, Skorvanets, Adırbeceni Mirakan Asume, Tarber, Volor, Nırın, Gırkoğuna, Hagıcari, Yev, Tıragrer. Himnadrami Gursne, Ötyan, Patmakam, Şakuytan, Yev, Kronakan Huşarzanları, Pahpanmaya, Verakanın Volortum, Mesna Şarakosyonu. Kan huşarzanları yılmız gitnari vera kanunman naha gıcari işe canaklarım. Burun kadar beçen akan jovurti azgayın harastotiyonlan. Hacogutiyan vera kanatsumiyan mersar pavariri vera kanunuma konservatsumu yev vera karotsumu taratsaşı canlarım. Kadar beçen anayev sıkseli okupayciye stasargıva sarastanım kronakan huşarzanları vera nuru kumlu vera kanunuma. Aystarastanım gıtımı huşarzanları mışak uytayın kentronları mız gitnari geles manatınları voşan çatsvelen. Masan pıxvel iskvoroşları haykakan asvelen. Haykakan okupayciye Muhtar Asnırım, Karmuz, Çor, Sarur, Yerek Batmakan, Kronakan, Tuşarsan, Vuruntiz, Vatsun, Yotu, Mızgitneren, Harukarasun, Çorsa, Taçarınır, İzharuyusun, Yergusu, Sırpavayrer. Vatsun, Yotu, Müslüman Akan, Mızgitneriz, Vatsun, Yerek, İlyovim, Oçı, Çatsveli, İzk, Çorsa, Masam, Voşan, Çatsveli, Evdarseli, Ampitan. Ağdami, Cuma, Mızgiti, Anasna, Gomi, Veratman, Vandalizm, Tusabdırvets, Ambokça, Aşkarin. Mer, Voşan, Çatsvaz, Kronakan, Tuşarsanır, Yenaylis, Petken, Gıcıl, Fizuli, İşe, Canım, Gıtmu, Hacı, Alek, Bir, Mızgiti. Dedeli, Merdinliği, Gece Gözlüğü, Yuxarı Veyseli Güğü Mızgitnere, Cabrail Şacani, Süleymanliyev, Papi Güğari Mızgitnere, Qubatlı Şacanım Qıtnıvıq, Mamariyev, Yusif Beyli Güğari Mızgitnere, Zangilan Şacani, Zangilan Kaki Mızgiti, Malat Keşini, Yev, Zangilan Güğari Mızgitnere, Yev Ayla. Yerek Güyni, Meg Zayna, Mecezgayen Radio Tsun Hink. Şarınakum engmer haortoma. Haotyan paymla gristora garma hoçunda otan ritmi ekayne vur bana kusuneri seganiş uç hayka kampayt frekutyan antamları hosumen tarberdir kerit. Patriasmum haqto qoğmu yerpi xaosun çi araçar kombat men gnatin kays kayli. Adırbeçen layı mışakeli xao gursun tasis kızbunlara. Aysmasin Adırbeçeni hayestani meçev xaosun payımla grihimnakan xoçun dodu meçezgayın hamoşovu masali Adırbeçeni poxart gursuna qarar el Nurmamedova. Xosulov xaosun çanaparin arka xoçun dörtnari masin petki işel vor yeri suntari Adırbeçen akan tarasınları gıtnulu meyin haykakan okupaytse itak. Xoğur okupaytse istastagrelu cetu men xaosun masin araçar knaru gar Getin Hayastan. Xaosyan payımla gris soragırma xoçun dotnar etmi ekayın en vorban aksinari seğani şuç haykakan pati vrakutyan antamları xosumen tarberdir keriç. Yerkort xoçun dotu Hayastan ise amanadır ütyan meç adırbeçeyi nıkatmam taras kayın pahanjlarından. Evrami ütyan dir koroşumu yev Hayastan eşkan üsünari gorsu olsunları bat sabaren andradarun harafayın kovkasum yer karaşam ket xaosyan heranı karnari masin. Ays masin irkar teknorov kesveli Ankara'yı evrasyakan heta zotisneri kentroni porsaget Bekir Caner Şafak, Megla Maylov, Harafayın Kovkasum, Xaosyan Herana Karnara. Nauşad Rusyunu Hraviril Adırbeçeyni Katman, Brüsseli Yerkaki, Çapanişneri Kaka Kanutyan Vrahi, Şesnalovor, Evramiyotyan Araşnortları, Verçin Tarinerin Amin Aritov, Hayatarumen, Yerivanin Acak Selumasin. Açki Araçı Evramiyotyan Kursi Yerkaki Ütsyonu. Miku Umit Evramiyotyanı Paymana Girekon, Kum Adırbeçen Akan Gazi Gınumları Avilatman Masin, Pasta Tuhtu Suragırveli, Yerku Azarksan Yerkut Vakani, Evra Hazan Jovi, Vireka
Գլավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xirar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakal zvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıva.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan Amerika satqına ştatın asiyatra ciyi real vilir va, ködvişni irid lahay tükür xoğunin mesela. Ödüşni iridlay tükür kovun yargal yasara Azerbaycan Amerika satkına ştartin avsiyatra siyasi qal aradal gizay meselayrı kaz satkın var. Prezident İlham Aliyeva qodla Şuşa Global Media Forumda qaflı odayla in tükürün qabul niz Azerbaycan diz aksi haqsuz qam kez qimet qanarik el xqano ki dokument anzur nük ödüşni qodqan nisi qodla yusuz ermeni peres senatorin inisiyativa dal divilik etsigna itir. Prezident İlham Aliyevan fikir daldı. Görünün isaran Amerika satkına ştata bazı qod alrin Azerbaycan dixgalaz avsiyatra qel qod agatunik öpatan alaqiyar vilik fini çoru tasir qalunu. Donald Trump ciqililay prezident xikagunilay quluq. Washington din region dava iral veliriz pragmatik agatunik qatunuvaydi qeydnu. İn agatunik ölkədin arad avsiyatar qısan kunin strateji tereftaş ol məhkəmarının rəqəyi vacib qamar vəhirmə. Devletin cəxidə Azerbaycan dini Amerika satkına ştatrin arad avsiyatar alay çavuz vini hava davaydı çiğirini qeydini ki, əpata saç avuzni iq amu qal emekdaş ola unuç. İq kontekstda, azın qanivadla isan augustiz Amerika satkana ştatrin prezident Donald Trump'an ködüşni iridlay tükür xoğun nubatdin gilera aqozor nexgal qay qarardiz vacib siyasi mesaj kiz maskuzu. Millettin vikil Nagif Hamzayev alahanu. Azərbaycan di, regionda yaratmış ayıcı siyasi və ekonomik real vilir, islah vilin yıqargan vilik fini, haqni, paku dinni, Washington din arada vilik fiza emekdaş vili ciyiri qeyri qayzu. Pakudi yargal hisari ki ha tükür qoyuniz haqsuz va qel koy agatun kiz qiymet guza. Qenin yuquzla hayta bi hem da kaz tafavatlu giya siyasi akunar kalub dahatlu. İhtin qarar diz ancaq tarix din haqsuz val arada yuquduniz kiz va hamli Azerbaycan Amerika satkana ştatrin emekdaş val gelecek davidik tukuniz iyi impuls guday kamuniz kiz qiymet guzida.

Mamed Araz, Azerbaycan Halk Din Şair, Dünya Vidi, Dünya Zidi. Alay Ayam Din Viridlayni Seyliç Alan Ustad Rekaytir, Azerbaycan Din Halk Din Şair, Mamed Araz, Şiirat Diz İyi Valgayı, Qelemehli Erikayı. Adan Sudral Dişi İrark Elday Buruz Huralaycıdı.

Şarına kumen herha ortama. Adırbeçenin bolor korona rifatı matayıp koronaktan hışarzanları paşpanı vurma. Adırbeçeni bazman muşakoy tayin arjekları vurun karazanomen İrins kızbun kayın yev artarati dir koroşmam yev vurun mec haragan yev azdesünen vayelum aşkarum aytvum islamakan aşkarum orinak yev modelen aşkari hamar. Yeti xortayın işkanüçen tayinerin Adırbeçenum gorsumerin tamena tasniyot mızgit apayajım dransivı gerazan sume yerku hazar yerku haura. Aysor bazman muşakoy tayin harabürsuna işarunak akansiyonu yev drans nerkayiz zargatsumu uakörüm bıxumen petakan acak tünets. İnçpes naşayla petutyan rekavari Hamaliyeva ir yelutneri smekum menk vochmen amena barsar makardakov karkavorum yev lusu menk yerkrinersum mijetnik akay mishkornakan harabersnara aylev orinaken tsarayum ashkari hamar aha spesi zargasum petkelni bazmam shakoy tayntsyuna petkelni aylantran kuchne sog sharjum yeskarsum yan voray sorinak tsuysalov menk mer azdesyuna taratsum menk ayl vayrerum adrbechunon bolor kornakan hosharzanar pashpanvats yev verakanvats en petutsyan kogmits petutsyan rekavari hramanov veranorokvelen Olur hoşur kronakan hoşarzanlara. Birakarusvile Şamahi Cumamız gete. Boraşkari Aminahimız gete resmekne. Borakarusvile Yutar Karasun yerek tvakanin. Biranurakvilin Kristoniakan kronakan hoşarzanlara. Albanakan yekegitsinir aytvum. Nijbina Kavari yekegitsinyev kiş yekegitsin. Patmam Şakoytayın Jarangutyan Azgayın yev hokevur ajekneri. Paşpanusyonu inçpesna yev kronakan sar pavariri. Nütakayım Şakoytayın hoşarzanları virakanunumlu paşpanusyonu. Miştuşad Rusyan kentronumen. Edraylevihim Adrama vor gılhavur meyadır beceni araçindiki Mehriban Aliyevan Nümpesna pastume Patmakayev Kronakan Hışarzanları Paşpanutyana Verakanın mana Gev Veranorok mana Aynirakan asume Kronakan Hışarzanları Verakanın mana Hagıcari inçpesme

Kayısı yarpak dökülür. Usul kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu karım.

boğulacağım. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayıdacağım.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Konseyi ilişkilerinde yeni gerçekler konulu yazı. Orta güç statüsü Azerbaycan'ın artan uluslararası itibarının göstergesidir başlıklı konuşma. 20 Temmuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'na adanmış Efsanevi Bağımsızlık adlı musikli program.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azerbaycan-Avrupa Konseyi ilişkilerinde yeni gerçekler. Azerbaycan ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler son yıllarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Azerbaycan'ın egemenliğini tamamen geri kazanmasının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ülkemize karşı sergilediği yaklaşım, Bakü'de

0: çifte standartların bir başka tezahürü olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın bu gerçekler ışığında konuya bakış açısını tam olarak ortaya koymaktadır. Devlet Başkanı'nın vurguladığı gibi, Azerbaycan Avrupa Konseyi'ne üye olduğu 2001 yılından 2003 yılının Eylül ayına kadar hiçbir yaptırım veya kısıtlamayla karşılaşmadı. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak ülkemizin Karabağ'daki ayrılıkçılığının kalıntılarının ortadan kaldırılmasının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Azerbaycan delegasyonunun oy kullanma haklarını askıya alma kararı aldı. Resmi Baykül bu adımı hukuki gerçeklere değil siyasi nedenlere dayalı bir karar olarak değerlendiriyor. Bu nedenle Azerbaycan heyeti genel kurul faaliyetlerine katılımını askıya aldı ve durumdan Avrupa Konseyi'nin sorumlu olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Avrupa Konseyi'nden ayrılmanın bile Azerbaycan içinde ciddi bir etki yaratmayacağı yönündeki görüşü, ülkenin son yıllarda kazandığı siyasi ve ekonomik bağımsızlığın bir göstergesi olarak da görülebilir. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde ulusal çıkarlarını öncelikli gördüğünü ve dış baskı mekanizmalarının önceki etkilerini kaybettiğini göstermektedir. Konuyla ilgili milletvekili Nagib Hamzayev şunları dile getirdi.
1: Yani Azerbaycan nümayende heyetinin olmadığı meclislerde dolayısıyla veya birbaşa Azerbaycan'a karşı senetlerin, qətnamelerin kabul edilmesi, Azerbaycan'ı mənfi obraz kimi təqdim edilmesi tabii ki biz tarafından kabul edilmezdir ve aşığı deyim Avropa Şurasının mövqeyi, Avropa Komissiyasının ümumiyyətlə Azerbaycan'ın hayata keçirdiği harici siyasete tamamıyla zidd ve bu bakımdan da Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Əliyevin məhz Avropa Şurasından çıxmaq məsələsinə baxırıq mesajını verməsi də haqlı bir yanaşmadır. Çünki əgər bu qurumun bizə bir faydası yoxdur və bu qurum bizim mövqeyimizi müdafiə etmirsə və bu qurum bizə heç bir fayda vermirsə, biz nəyə görə bu qurumda qalmalıyıq və biz bu quruma nəyə görə üzvlük haqqı ödəməliyik və xüsusilə də Azərbaycanın elde ettiği bu uğurlar, yarattığı yeni reallıqlar Avropa Şurası tarafından kabul edilmirsə ve Avropa Şurası yenə də hatta karşı tarafın, Ermənistan tarafının sülh gündəliyə sadiq kalmak niyetini ortaya koyduğu bir dönemdə yeniden Ermənistanı qızışdırmaq və Ermənistanı Azərbaycana qarşı qaldırmaq və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaranan bu müsbət tendensiyanı pozmağa göstərdiyi cəhdlər təbii ki qəbul edilməzdir və heç cürə başa düşülən deyil.
0: Bunun yanı sıra Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi için kapıları kapatmıyor. Resmi Baykü mevcut durumdan çıkış yolunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ülkemizde karşı adil ve tarafsız bir tutum sergilemesinden geçtiğine inanmaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi İlişkilerin yeniden kurulmasına yönelik ilk adım Azerbaycan'ın oy hakkının iade edilmesi ve alınan kararların tekrar gözden geçirilmesi olmalıdır. Bugün şekillenen yeni jeopolitik gerçeklikler zemininde Azerbaycan kendi tutumunu daha güvenle ifade ediyor ve uluslararası teşkilatlarla ilişkilerde karşılıklı saygı, eşit ve adalet ilkelerinin temel alınmasını gerektirir. Avrupa Konseyi ile ilişkilerin gelecekteki gelişimi bu ilkelerin ne ölçüde dikkate alınacağına bağlı olacaktır.

0: Orta güç statüsü Azerbaycan'ın artan uluslararası itibarının göstergesidir. Günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etki gücü yalnızca yüz ölçümü ve nüfus gibi göstergelerle değil, aynı zamanda siyasi itibarı, ekonomik potansiyeli, enerji kaynakları, diplomatik etkinliği ve bölgesel süreçler üzerindeki etkisiyle de belirlenmektedir. Son yıllarda Azerbaycan'ın elde ettiği başarılar ülkenin uluslararası alandaki konumunu önemli ölçüde güçlendirmiş ve onu bölgenin önde gelen aktörlerinden biri haline getirmiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumunda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın artık orta güç konumuna yükseldiğini vurgulayarak ülkenin uluslararası ilişkiler sistemindeki artan rolüne dikkat çekmiştir. Devlet Başkanı'nın belirttiği gibi Azerbaycan ulusal çıkarlarına dayanan bağımsız bir dış politika izlemekte, hiçbir dış güç merkezine bağlı olmadan karar almakta ve bölgesel süreçlerin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.
1: Azərbaycanın artıq orta gücə çevrilməsi ilə əlaqədar ekspertlərin müəyyən rəyi ilə tanışam. Bununla belə düşünürəm ki, bu cür toplantı ölkənin orta güc olmasına dair hansı meyarların dəqiq müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilər. Burada müxtəlif meyarlar ola bilər, çünki vahid bir meyar hələ ki müəyyən edilməyib.
0: Kuşkusuz Azərbaycanın orta güc statüsünə yüksəlməsində bir çox önəmli etkən rol oynamışdır. Öncəliklə ölkənin izlədiyi dəngəli dış politika, Bakının həm Doğu, həm də Batı ilə güvənə dayalı ortaqlıq ilişkiləri qurmasına imkan sağlamışdır. Azərbaycan aynı zamanda çeşitli uluslararası kuruluşlarda aktiv rol almaqda. Küresel diyalog ve işbirliği platformlarının öncüsü olarak öne çıkmaktadır. Enerji güvenliği alanında elde edilen başarılar da Azerbaycan'ın uluslararası itibarını artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Ülkenin ulaştırma ve lojistik imkanları da orta güç konumunun daha da güçlendirmektedir. Azerbaycan'ın orta güç olarak konumunu pekiştiren bir diğer önemli unsur ise Vatan Savaşı sonrasında bölgede ortaya çıkan yeni gerçekliklerdir. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen yeniden tesis eden Azerbaycan, Güney Kafkasya'da barış ve işbirliği gündeminin başlıca öncüleri.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Burası Bakü'm. Değerli dinleyiciler, Kıbrıs Türklerinin efsanevi bağımsızlığı konulu yayınımızı sunuyoruz. Umutsuzlardı. Akdeniz'de yerleşen adada onların başına getirilenlerden dünyanın haberi yoktu. Kim bilir, belki de vardı ama susuyorlardı. Onlarsa bir an öleceklerini, yeryüzünden yok olma siyasetinin kurbanı olacaklarını düşünüyorlardı. Kan kokuyan şehirlerde onların bir kısmının katledildiği haberi alınıyordu. Onların tek suçu Türk olmaklarındaydı. Bu, genel Türk tarihinde Türk halklarından olan Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın başlarına getirilenlerin acı gerçeğiydi. Wikipedia ansiklopedisinde gösterildiği gibi 1959 yılında imzalanmış Sürih ve Londra Sözleşmesi'ne göre Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Federasyonu ilan edilecekti. Sözleşmenin şartlarına uygun yeni ülkede oturan Yunan ahaliyi Makaryos, Kıbrıs Türklerini ise Doktor Fazıl Küçük temsil edecekti. Onu Kıbrıslı Türkler toplum lideri olarak tanımlıyordu. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde toplum kurumlarında %70 Yunanlar ve %30 Türkler temsil hakkına sahip olmuştur. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 3. Makaryos 1963 yılında 13 Mart

0: maddeden oluşan anayasa değişikliği önerilerini sundu. Maddeler arasında Kıbrıs Türk Başkan Yardımcısının veto hukukunun ve Türk belediyelerinin fesih edilmesi gibi birçok anayasanın değiştirilmez maddeleri yer alırdı. Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy, Makarios'a bu değişiklik önerisini reddetmeyi tavsiye etti ve Türkiye'nin bu değişiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. Kıbrıs Türkleri bu değişikliğe karşı olmalarıyla birlikte 1963 yılının sonunda Kıbrıs Yunanlıları ile Kıbrıs Türkleri camiaları arasında karşı durmalar başlandı. Bu karşı durmalarda Kıbrıs Türklerinin hükümetteki temsilciliği son buldu. Birçok yerlerde Türklere karşı soykırımlar yaşandı.
1: Rumların 5 Ağustos günü başlattıkları genel taarruz sonucunda kuşatma çemberi giderek daralmış, bölgedeki 5 Türk köyünden sadece Erenköy mücahitlerinin elinde kalmıştı. Erenköy'ü bu denli önemli kılan, o gün için Kıbrıs Türk'ünün Anadolu'ya açılan tek kapısı ve silah ikmali için bir köprü başı konumunda olmasıydı. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasına gelinmişti. Ya Türkiye yardıma gelecek ya da aylardır süren bu şanlı direniş son nefese kadar yapılacak mücadeleyle sona erecekti. Rum kuvvetleri Erenköy'ü ele geçirecek son taarruza tüm imkanlarıyla hazırdı. Taarruzun sonucundan emin olan Rum kuvvetleri komutanı Albay Girivas harekata başlarken bütün dünya gazetecilerini Türkleri nasıl denize dökeceklerini görmeye davet etmişti. 8 Ağustos gününe gelindiğinde Erenköy'ü kuşatan kuvvetler, piyade ve komandolardan oluşan yaklaşık 2000 asker, silahlı zırhlı araçlar, 20 ve 25 milimetrelik toplar ile iki hücum bottan oluşuyordu. Buna karşılık 500 civarında öğrenci, 10-15 komando ve köylülerden oluşan toplam 630 mücahit, hafif makinalı tabanca ve tüfek, piyade tüfeği, bazuka, küçük havan topu ve az sayıda geri tepmesiz topla Erenköy'ü savunmaya hazırlanıyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'nin ilk bayraktarı olan Akıncı Kod adlı Albay Ali Rıza Vuruşkan'ın komutasında, aralarında Rauf Denktaş ve gazeteci Ömer Sami Coşar'ın da bulunduğu mücahitler Erenköy'e çekilerek son savunma düzenlerini almışlardı. Erenköy, Rum mevzilerinin altında mahkum bir arazide bulunuyordu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin tahliye talebini reddeden ve mağaralara sığınan 700 civarında ihtiyar, kadın ve çocuk mücahitlerle kader birliği yapmayı tercih etmiş, adeta ölümü bekliyorlardı. Rumlar sabah saatlerinden itibaren Erenköy'ün içine doğru yoğun bir havan bombardımanına başladılar. İki Rum hücum botu ise deniz tarafından Erenköy'ü ateş altına aldı. Her yönden saldırıya uğrayan savunma hatları daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Silahlandırılmış zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, asfalt yolda Erenköy'e doğru ilerliyor, Rum çemberi giderek daralıyordu. O anlarda Albay Vuruşkan'ın Ankara'ya gönderdiği son telsiz mesajı, durumu bütün açıklığıyla bildiriyordu.
2: Saldırı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Rumlar kesin sonuç almak kararındadır. Yarın sabaha kadar direnebiliriz. Yardıma gelmezseniz, bunu engelleyen büyük bir milli sebep olduğuna inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun.
0: Söz konusu kanlı olaylarda takriben 25 bin Kıbrıs Türk'ü kaçkın oldu ve yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur kaldılar. Bu dönemde Yunan hükümetinin Kıbrıs'ı ilhak etmesi hakkında olan Akritas planı basında yayıldı ve durum daha da gerginleşti. 1967 yılında yeniden Yunan hücumları başladı. Yunan ordusunun 15 bin askeri adada gayri resmi olarak yerleştirildi. Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında Türklere karşı devam eden haksızlıkları ve soykırımları durdurmak için toplantı düzenlendi. Aksi takdirde Türkiye ordusunun müdahale edeceği açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Kıbrıs'a müdahale etmesine müsaade etti. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Deniz ve hava kuvvetlerinin birimleri harekete geçti. Ama Amerika'nın arabuluculuğu ile Yunanistan kendi ordusunu geri çekti ve Türkiye'nin uyguladığı askeri operasyon durduruldu. Yunanistan ordusu 3 Türk köyünden geri çekildi. Daha sonra 1964 yılında Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş gizlice Kıbrıs'a gitti. Fakat bir süre sonra Yunanlılar tarafından tutuklanan Denktaş, Türkiye ve Amerika'nın itibarını

itirazı üzerine serbest bırakılarak Türkiye'ye geri gönderildi. Ve nihayet Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in 20 Temmuz 1974 yılında uyguladığı plan doğrultusunda Kıbrıs'ta hava operasyonuna başlandı ve Türk askerleri adaya indikten kısa süre sonra adanın büyük şehirlerinden biri olan Krinya'ya girdiler. Kısa bir süre sonra ise Lefkoşa istikametini delilediler. Fakat çok geçmeden ateşkes ilan edildi ve operasyon yarım kaldı.

Şunu da hatırlatalım ki söz konusu ateşkes geçici olarak ilan edilse de Yunanistan birlikleri ateşkes kurallarını ihlal ettikleri için Türk birlikleri 13 Ağustos tarihinde yeniden ilerlemeye başladılar. 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta ise Lefka ve Kazimavusa'ya giren birlikler hızla ilerledi. Ancak yapılan uluslararası baskılar nedeniyle yeniden ateşkes ilan edildi ve adanın %37'sinin kontrolü Türklerin eline geçti. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 170 bin Kıbrıs Rumları o topraklardan göç ettirildi. Kısa süre sonra o söz konusu topraklara 50 binden fazla Kıbrıs Türkü ve soykırımlar zamanında Türkiye'ye hasret kalan Türklerin büyük çoğunluğu yerleştirildi. Yapılan Kıbrıs operasyonundan sonra ise Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti kuruldu. 15 Kasım 1983 yılında Kıbrıs Türk Federe Devlet Konseyi kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak oy birliğiyle kabul edilen bir yasayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Devletin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş daha sonra devletin kurulmasına ilişkin beyannameyi okudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve diğer ülkelerin olumsuz tepkisine neden oldu. Merhum Sayın Rauf Denktaş'ın deyimiyle dersek, şehit kanı dökülen toprak siyasi alışveriş yapılacak bir pazar değil. Şöyle ki Güvenlik Konseyi 18 Kasım'da aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kararını kınadı. Diğer yandan 13 Mayıs 1984 yılında aldığı başka bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölücü bir harekat ilan etti. Kıbrıs sorunu dünyanın gündemine girdiği ilk günden beri Birleşmiş Milletler Teşkilatı adayı birleştirmek için birçok çalışma yaptı. Fakat hepsi sonuçsuz kaldı. Bu çalışmalardan en büyüğü ise 2004 yılı Annan planıydı ki Kıbrıs Yunanlılarının planı red etmesiyle gerçekleşmedi. 1 Mayıs 2004 yılında tüm adayı temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne katıldı. Ama tüm bunlara rağmen Kıbrıs Türkleri 20 Temmuz tarihini unutmadı ve bu tarih Kuzey Kıbrıs'ta her yıl devlet düzeyinde Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Çünkü Kıbrıs Türkleri millet olarak azimle mücadele etti, vatan uğrunda şehit verdi. Şöyle ki Türk devletleri arasında en küçük fakat şah eser olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974 yılının bugünü kendi kaderini belirledi. Shakespeare'in deyimiyle dersek, olmak ya da olmamakla dolu tarihin sınavını mücadele ederek ve var olduklarını göstererek geçtiler. Bugün onlar Türk ordusunun geldiği günü, milli bağımsızlık günü

0: olarak kutluyorlar.
1: Geçmişi bilmeyen insan geleceğe karamsarlıkla bakar derim. Geçmişi çok iyi bilmemiz lazım. Boyun eğmemiş bir halkın çocuklarısınız. O halk Türk olduğu için, İstiklal Savaşı'nı veren halkın aynı kandan olduğu içindir ki bugüne kadar 40 yıldır Kıbrıs davası devam etmiştir. İnşallah kazanılacaktır.

Biz de kardeş Kıbrıs Türklerini bağımsızlık günü dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun kan kardeşlerimiz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

Bir yağış damlası tek yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde

Ne şen şöhret, ne boş hürmet kazanmadım bu dünyada. Neler neler düşür ya da hayat deniz.

Divada indi gelir uzak seda, indi gelir uzak seda. Ömür sürdüm gitti bana, indi gelir uzak seda.

adam. Ana yurda bu ses kala, bu ses kala. Bu Mirza'dan ana yurda bu ses kala, bu ses kala.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Bir gün bela, bir gün hela, ağlamadım bu dünyada. Bin bir derze döze döze sevinç verdim her gün size.

gitti bana, indi gelir uzak seda, indi gelir uzak seda. Ömür sürdüm gitti bana,

0: Azerbaycançılık ideyasının dünyaya çatdırılması tolerant değerlerimizi, milli mənəvi değerlerimizi, medeniyetimizi, musiqimizi, incesənətimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin təbliğinde çok əvəzsiz rol oynayıp, yubileyleriniz mübarək.
1: Millet Vekili Vüqar İskenderov.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dek yabak hazvay. Çi gunuk hefte din isleyin ve erbey qara seyahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsı.

Sefer'in arada avsiye tatsiye devir diskaç kanvaydı kalurnu. Sefer'den cehoz gayi mesajı kalurnu ki fakudemni Bratislava'den arada emekdaş ol teksa diplomatik ala gayraldi kütahşiz aç. Enerjiden hatasuz val transport, logistika, ekonomika ve regional sekin valkitin strateji referendini. Prezident İlham Aliyev Alahanova, kenin yukuz çınasa gızah mesela ile kayveri verderza. Ke Slovakya, Azerbaycan siyasi ala gayar para vini havadalı. Şuşa davan aray fikiri Azerbaycan din regionda kaç kanvay rol dizi Avrupa din ülke Kerim Patayni vini kıymet kanvaydı kalurna. Seferdin dikkat çugaday. Makam rikay satni Slovakya'nın prezidentin Karabağ diz Şuşa diz Atunhan'a. Azerbaycan Respublika'nın prezidenti İlham Aliyev'a ve çi ülkede sefer davay Slovakya Respublika'nın prezident Peter Pellegrini di İyul'din Zogudaz Adam rayon'din baş kerivend füre Milan Rastislav Stefani kantor sevay müjü düşni yaksur uçenihtin baş kerivend fürün yuqan mektebdin daramatdin bini etsignua. İ mektep Slovakya'nın patay Azerbaycan diz savuk Atkanova. Prezident İlham Aliyev Alahanova. Çün paraşşadi ki Slovakya'da Karabağ ürünü aktif iştirakçı. Çün kenin yoku canabi Prezident İlgalaz Adam rayon din baş kervent hürüsü de. Ana Slovakya'da kampanyada ağıllı kent proyekt Eliza Kuzova çün in proyekt İlgalaz tanışıdı. İyi destek diz ve Karabağ ürünüz gayibi her diskilinle köz maal sadra razival çiriz gansı. Sanlar kurla Peter Pellegrini din Azerbaycan di seferdi ve ülkenin arada avsiyeta strateji karakterini dittirdi maal sadra kalurna idala hayta ham kapatan alakaya rilifiniz, hamni Azerbaycan-Evropa tereftaş ol mehkem arunuz, ciyi biherar gudu.

Mamet Araz, Azerbaycan Halk Din Şair, Dünya Vidi, Dünya Zidi. Alay Ayam Din Viridlayni Seyliç Alan Ustad Dekaytir, Azerbaycan Din Halk Din Şair, Mamet Araz, Şiirat Diz İyi Valgayı, Kelimehli İrikayı. Adan Sudraldı Şiirar Kelday Buruz Huralayçıdı. Dünya din halar kay, vatan dikay, hayi çilikayni, hayi halk dikay kenvay adan, dünya vidi, dünya zidi, dünya düz kijez vaç, buba millet, dide millet işemir, yifi zaz ahoray arazakuna, saray dağlar kitin şiirar, halk dik rüh kutazvay, gızaf kıymetlu tayva çiir çalari. Maşhur şair Mamet Araz, azın gödüşni, Kanlit Sıbudla Hayisan, Sokudoktyavr diz Nakhçıvan, Avtonomni, Respublika din Şahbuz rayon din Nurs Hure dide dizkana.

ad Azərbaycan din hukumat din pedinstit din geografiya din fakultet aqaldarına şair din kükünəzi ekvert organay sadlay şiir anzır nüküdüyüş niyaxsın çıxadlay söz inqilab və medeniyyət jurnal din çindiz aqatına. İnstitut kütəhna xayi xürün məktəbdə malin vala vurma ved araza görünün isara Azərbaycan eser din minister din sovet din patavqoy Elin presadin idara da qolaqna. Azır nüküdüyüş ni yaxsırın çəküd, azır nüküdüyüş ni putqan isadla isar adı Moskvada eser din, pisatir din, sayuz din, patavqoy literatura din kursarı kəlna. Moskvada ixtaydla quluq uldu jurnal din cavabdar sekretar vili, edebiyat və incesənət qazet din qilin redaktor din zamistitil vili və azər neşir din qilin redaktor din zamistitil vili qolaqna. Azır nüküdüyüş ni putqan suğudla isar ay Mamed Arazviçin ömür din ixir daldi Azərbaycan din edebiyat jurnal din qilin redaktor xana. Ada hakni azın ködüş ni putqan nisad, azın ködüş ni utqan nisadla isara Azərbaycan din pisatirin sayuz din payez din seksedir rehber olgana. Mamed Araza Lezgiri kay Dağustan din xalqın şair artir Stal Süleymanan, Xürük Dahiran, Şah Emir Muradovan yaratmışın reçəxidir qimət qanay. Şair divçin ömür din ixrimci isara quba din diga xüre yal yağızay. Adan xkən acalar kayt görnay kitabra in xüre qələm diz qaçur şiir arni hatnıva. Anzır ni ködüş ni qutqan ni soğudla isuz adaz çi Respublikadın istiklal ordeni gana. Anzır ni ködüş ni qutqan ni sipudla isuz şair din torni Respublikadın Mamed Araz Premiya tayinarno. Şair di ve anzın qudla isan dekabr diz vichin dünya digi şarna va hürmet din lişan yaz fekhri xiyabanda küçükna. Dünya vidi, dünya zidi. Sa ömürdin oyunda şun zarar ya kilik. Vişiz kuşa ve heytani sanal jeç gilik. Sa zerredin ekünüz milyon arşirik. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Ala tayda gani bilin zarz elay juvan. Sa ömürdin alas huyvil, sen yak na adan. Van kızvan vaz yar kaydan, koçel alaydan. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Fisxtunun i bazardiz, devetir dünya. Sa ömürdin gişir patal, hevetir dünya. Ebedi dal küre da ik, ebedi dünya. Dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Koç xöna sakilik buna üteri ik ya. Azur isar araz ikya, hekeri ikya, yifen yıkan çarx el kürüz ke viriya, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani, zun it orkaz küre zavay şaddal kürena, har atayda qener kazvay addal kürena, juvaq galaz quğa zavay şahdal kürena, dünya vidi, dünya zidi, dünya sadani. Hek aludin rik elayvun. Kilik, zik olni yuh hik içiz ama. Avay avaçirdi, fena vah galaz. Ancak zisarik va, ancak saçan va. Dinc valni, ahorni, fena vah galaz. Salehze yal yahun, ahorun patal. Sarek hava, un rik elay aludun. Hi cüre çukurin, zaçan davayt al. Çukuray rik elay, alatnay avun. Jüyar gara avaylani, jez hayif, zivilik akatiz, maat qöz vakivun, yifiz vundrik elay aludayta, yif, yukuz aludayta, yuh jez vakivun. Zondaglar kayıta, vun yaz ayla pan, elel kap altadda, gar kiznim asan. Yat açun sasimin kö çüngür yağday, vun evi zundrik ya, çara teceday. Salehze zirik iz sekin val sena, Vak insaf avata yatavun gerçek. Salehze un rik el tahkum patalza. Juv tamam rik el ay aludin gerek. Geç hana. Kismettin uyun da naşitcan yazun. İna qadin gud qan avay qan yazun. Zeymürdiz ekör gizay jez yurgun. Xoş xabarar, xoş suraqar geç hana. Sadas qam ya, sadas qam ya. Zi inçak, besa gühül, uyak huhvun, fat qarağ, hin ve cerah, at udayvalt aldın tağ, lohumir ki, qöz qaz, yıqar geçkana. Uç geç

Yana İsa yağda ik atun gaf gaydas küs çirhana galatun mana suzya talab avun minetun zaktadikoy gelecigar geçhana.

İkramiye bakal zaybır hayı daldı çıkanini kan günü elize katına günü kün patal hazıraydı zonroza zuhra babaya. Saray kün kikoler kar geni huray, rikerni şad huray.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Konseyi ilişkilerinde yeni gerçekler konulu yazı. Orta güç statüsü Azerbaycan'ın artan uluslararası itibarının göstergesidir başlıklı konuşma. 20 Temmuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'na adanmış Efsanevi Bağımsızlık adlı müzikli program.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azerbaycan-Avrupa Konseyi ilişkilerinde yeni gerçekler. Azerbaycan ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler son yıllarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Azerbaycan'ın egemenliğini tamamen geri kazanmasının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ülkemize karşı sergilediği yaklaşım, Bakü'de çifte standartların bir başka tezahürü olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın bu gerçekler ışığında konuya bakış açısını tam olarak ortaya koymaktadır. Devlet Başkanı'nın vurguladığı gibi, Azerbaycan Avrupa Konseyi'ne üye olduğu 2001 yılından 2003 yılının Eylül ayına kadar hiçbir yaptırım veya kısıtlamayla karşılaşmadı. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak ülkemizin Karabağ'daki ayrılıkçılığının kalıntılarının ortadan kaldırılmasının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Azerbaycan delegasyonunun oy kullanma haklarını askıya alma kararı aldı. Resmi Bakü bu adımı hukuki gerçeklere değil siyasi nedenlere dayalı bir karar olarak değerlendiriyor. Bu nedenle Azerbaycan heyeti genel kurul faaliyetlerine katılım ...kılımını askıya aldı ve durumdan Avrupa Konseyi'nin sorumlu olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Avrupa Konseyi'nden ayrılmanın bile Azerbaycan içinde ciddi bir etki yaratmayacağı yönündeki görüşü, ülkenin son yıllarda kazandığı siyasi ve ekonomik bağımsızlığın bir göstergesi olarak da görülebilir. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde ulusal çıkarlarını öncelikli gördüğünü ve dış baskı mekanizmalarının önceki etkilerini kaybettiğini göstermektedir. Konuyla ilgili milletvekili Nagib Hamzayev şunları dile getirdi.
2: Yani Azerbaycan nümayəndə heyətinin olmadığı məclislərdə dolayısıyla veya birbaşa Azerbaycan'a karşı sənədlərin, qətnamələrin qəbul edilməsi, Azerbaycanı mənfi obraz kimi təqdim edilməsi təbii ki biz tərəfindən qəbul edilməzdir və aşığı deyim Avropa Şurasının mövqeyi, Avropa Komissiyasının ümumiyyətlə Azerbaycanın həyata keçirdiyi xarici siyasətə tamamilə ziddir. Və bu baxımdan da Ali Başkomandan Canan Prezident İlham Əliyevin məhz Avropa Şurasından çıxmaq məsələsinə baxırıq mesajını verməsi də haqlı bir yanaşmadır. Çünki əgər bu qurumun bizə bir faydası yoxdur və bu qurum bizim mövqeyimizi müdafiə etmirsə və bu qurum bizə heç bir fayda vermirsə, biz nəyə görə bu qurumda qalmalıyıq və biz bu quruma nəyə görə üzvlük haqqı ödəməliyik və xüsusilə də Azərbaycanın əldə etdiyi bu uğurlar, yaratdığı yeni reallıqlar Avropa Şurası tərəfindən qəbul edilmirsə və Avropa Şurası yenə də hətta qarşı tərəfin, Ermənistan tərəfinin sülh gündəliyə sadiq qalmaq niyyətini ortaya qoyduğu bir dönəmdə yenidən Ermənistanı qızışdırmaq və Ermənistanı Azərbaycana qarşı qaldırmaq və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaranan bu müsbət tendensiyanı pozmağa göstərdiyi cəhdlər təbii ki qəbul edilməzdir və heç cürə başa düşülən deyil.
1: Bunun yanı sıra Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi için kapıları kapatmıyor. Resmi Bakü mevcut durumdan çıkış yolunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ülkemizde karşı adil ve tarafsız bir tutum sergilemesinden geçtiğine inanmaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi, İlişkilerin yeniden kurulmasına yönelik ilk adım Azerbaycan'ın oy hakkının iade edilmesi ve alınan kararların tekrar gözden geçirilmesi olmalıdır. Bugün şekillenen yeni jeopolitik gerçeklikler zemininde Azerbaycan kendi tutumunu daha güvenle ifade ediyor ve uluslararası teşkilatlarla ilişkilerde karşılıklı saygı, eşit ve adalet ilkelerinin temel alınmasını gerektirir. Avrupa Konseyi ile ilişkilerin gelecekteki gelişimi bu ilkelerin ne ölçüde dikkate alınacağına

0: orta güç statüsü Azerbaycan'ın artan uluslararası itibarının göstergesidir. Günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etki gücü yalnızca yüz ölçümü ve nüfus gibi göstergelerle değil, aynı zamanda siyasi itibarı, ekonomik potansiyeli, enerji kaynakları, diplomatik etkinliği ve bölgesel süreçler üzerindeki etkisiyle de belirlenmektedir. Son yıllarda Azerbaycan'ın elde ettiği başarılar ülkenin uluslararası alandaki konumunu önemli ölçüde güçlendirmiş ve onu bölgenin önde gelen aktörlerinden biri haline getirmiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4. Şuşa Küresel Medya Forumunda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın artık orta güç konumuna yükseldiğini vurgulayarak ülkenin uluslararası ilişkiler sistemindeki artan rolüne dikkat çekmiştir. Devlet başkanının belirttiği gibi Azerbaycan ulusal çıkarlarına dayanan bağımsız bir dış politika izlemekte, hiçbir dış güç merkezine bağlı olmadan karar almakta ve bölgesel süreçlerin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.
1: Azərbaycanın artıq orta gücə çevrilməsi ilə əlaqədar ekspertlərin müəyyən rəyi ilə tanışam. Bununla belə düşünürəm ki, bu cür toplantı ölkənin orta güc olmasına dair hansı meyarların dəqiq müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilər. Burada müxtəlif meyarlar ola bilər, çünki vahid bir meyar hələ ki müəyyən edilməyib.
0: Kuşkusuz Azərbaycanın orta güc statüsünə yüksəlməsində bir çox önəmli etkən rol oynamışdır. Öncəliklə ölkənin izlədiyi dəngəli dış politika, Bakının həm Doğu, həm də Batı ilə güvənə dayalı ortaklık ilişkiləri kurmasına imkan sağlamışdır. Azərbaycan aynı zamanda çeşitli uluslararası kuruluşlarda aktiv rol almaqda. Küresel diyalog ve işbirliği platformlarının öncüsü olarak öne çıkmaktadır. Enerji güvenliği alanında elde edilen başarılar da Azerbaycan'ın uluslararası itibarını artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Ülkenin ulaştırma ve lojistik imkanları da orta güç konumunun daha da güçlendirmektedir. Azerbaycan'ın orta güç olarak konumunu pekiştiren bir diğer önemli unsur ise Vatan Savaşı sonrasında bölgede ortaya çıkan yeni gerçekliklerdir. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen yeniden tesis eden Azerbaycan, Güney Kafkasya'da barış ve işbirliği gündeminin başlıca öncülerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu durum ise ülkenin bölgesel liderliğini ve uluslararası etki gücünü daha da artırmaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

kaçanda dert yalnız kalır. Bu da benim için taze dert olur. Sarılıp yok olur min arzu dilek. Bu derdi çekenler yürektir.

0: Burası Bakü'm. Değerli dinleyiciler, Kıbrıs Türklerinin efsanevi bağımsızlığı konulu yayınımızı sunuyoruz. Umutsuzlardı. Akdeniz'de yerleşen adada onların başına getirilenlerden dünyanın haberi yoktu. Kim bilir, belki de vardı ama susuyorlardı. Onlarsa bir an öleceklerini, yeryüzünden yok olma siyasetinin kurbanı olacaklarını düşünüyorlardı. Kan kokuyan şehirlerde onların bir kısmının katledildiği haberi alınıyordu. Onların tek suçu Türk olmaklarındaydı. Bu, genel Türk tarihinde Türk halklarından olan Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın başlarına getirilenlerin acı gerçeğiydi. Wikipedia ansiklopedisinde gösterildiği gibi 1959 yılında imzalanmış Sürih veya Londra Sözleşmesi'ne göre Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Federasyonu ilan edilecekti. Sözleşmenin şartlarına uygun yeni ülkede oturan Yunan ahaliyi Makaryos, Kıbrıs Türklerini ise Doktor Fazıl Küçük temsil edecekti. Onu Kıbrıslı Türkler toplum lideri olarak tanımlıyordu. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde toplum kurumlarında %70 Yunanlar ve %30 Türkler temsil hakkına sahip olmuştur. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 3. Makaryos 1963 yılında 13 maddeden oluşan anayasa değişikliği önerilerini sundu. Maddeler arasında Kıbrıs Türk Başkan Yardımcısının veto hukukunun ve Türk belediyelerinin fesih edilmesi gibi birçok anayasanın değiştirilmez maddeleri yer alırdı. Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy, Makaryos'a bu değişiklik önerisini reddetmeyi tavsiye etti ve Türkiye'nin bu değişiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. Kıbrıs Türkleri bu değişikliğe karşı olmalarıyla birlikte 1963 yılının sonunda Kıbrıs Yunanlıları ile Kıbrıs Türkleri camiaları arasında karşı durmalar başlandı. Bu karşı durmalarda Kıbrıs Türklerinin hükümetteki temsilciliği son buldu. Birçok yerlerde Türklere karşı soykırımlar yaşandı.
1: Rumların 5 Ağustos günü başlattıkları genel taarruz sonucunda kuşatma çemberi giderek daralmış, bölgedeki 5 Türk köyünden sadece Erenköy mücahitlerinin elinde kalmıştı. Erenköy'ü bu denli önemli kılan, o gün için Kıbrıs Türk'ünün Anadolu'ya açılan tek kapısı ve silah ikmali için bir köprü başı konumunda olmasıydı. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasına gelinmişti. Ya Türkiye yardıma gelecek ya da aylardır süren bu şanlı direniş son nefese kadar yapılacak mücadeleyle sona erecekti. Rum kuvvetleri Erenköy'ü ele geçirecek son taarruza tüm imkanlarıyla hazırdı. Taarruzun sonucundan emin olan Rum kuvvetleri komutanı Albay Girivas harekata başlarken bütün dünya gazetecilerini Türkleri nasıl denize dökeceklerini görmeye davet etmişti. 8 Ağustos gününe gelindiğinde Erenköy'ü kuşatan kuvvetler, piyade ve komandolardan oluşan yaklaşık 2000 asker, silahlı zırhlı araçlar, 20 ve 25 milimetrelik toplar ile iki hücum bottan oluşuyordu. Buna karşılık 500 civarında öğrenci, 10-15 komando ve köylülerden oluşan toplam 630 mücahit, hafif makinalı tabanca ve tüfek, piyade tüfeği, bazuka, küçük havan topu ve az sayıda geri tepmesiz topla Erenköy'ü savunmaya hazırlanıyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'nin ilk bayraktarı olan Akıncı Kod adlı Albay Ali Rıza Vuruşkan'ın komutasında, aralarında Rauf Denktaş ve gazeteci Ömer Sami Coşar'ın da bulunduğu mücahitler Erenköy'e çekilerek son savunma düzenlerini almışlardı. Erenköy, Rum mevzilerinin altında mahkum bir arazide bulunuyordu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin tahliye talebini reddeden ve mağaralara sığınan 700 civarında ihtiyar, kadın ve çocuk mücahitlerle kader birliği yapmayı tercih etmiş, adeta ölümü bekliyorlardı. Rumlar sabah saatlerinden itibaren Erenköy'ün içine doğru yoğun bir havan bombardımanına başladılar. İki Rum hücum botu ise deniz tarafından Erenköy'ü ateş altına aldı. Her yönden saldırıya uğrayan savunma hatları daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Silahlandırılmış zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, asfalt yolda Erenköy'e doğru ilerliyor, Rum çemberi giderek daralıyordu. O anlarda Albay Vuruşkan'ın Ankara'ya gönderdiği son telsiz mesajı, durumu bütün açıklığıyla bildiriyordu.
2: Saldırı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Rumlar kesin sonuç almak kararındadır. Yarın sabaha kadar direnebiliriz. Yardıma gelmezseniz bunu engelleyen büyük bir milli sebep olduğuna inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun.
0: Söz konusu kanlı olaylarda takriben 25 bin Kıbrıs Türk'ü kaçkın oldu ve yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur kaldılar. Bu dönemde Yunan hükümetinin Kıbrıs'ı ilhak etmesi hakkında olan Akritas planı basında yayıldı ve durum daha da gerginleşti. 1967 yılında yeniden Yunan hücumları başladı. Yunan ordusunun 15 bin askeri adada gayri resmi olarak yerleştirildi. Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında Türklere karşı devam eden haksızlıkları ve soykırımları durdurmak için toplantı düzenlendi. Aksi takdirde Türkiye ordusunun müdahale edeceği açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Kıbrıs'a müdahale etmesine müsaade etti. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Deniz ve hava kuvvetlerinin birimleri harekete geçti. Ama Amerika'nın arabuluculuğu ile Yunanistan kendi ordusunu geri çekti ve Türkiye'nin uyguladığı askeri operasyon durduruldu. Yunanistan ordusu 3 Türk köyünden geri çekildi. Daha sonra 1964 yılında Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş gizlice Kıbrıs'a gitti. Fakat bir süre sonra Yunanlılar tarafından tutuklanan Denktaş, Türkiye ve Amerika'nın itirazı üzerine serbest bırakılarak Türkiye'ye geri gönderildi. Ve nihayet Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in 20 Temmuz 1974 yılında uyguladığı plan doğrultusunda Kıbrıs'ta hava operasyonuna başlandı ve Türk askerleri adaya indikten kısa süre sonra adanın büyük şehirlerinden biri olan Krinya'ya girdiler. Kısa bir süre sonra ise Lefkoşa istikametini delilediler. Fakat çok geçmeden ateşkes ilan edildi ve operasyon yarım kaldı.

0: Şunu da hatırlatalım ki söz konusu ateşkes geçici olarak ilan edilse de Yunanistan birlikleri ateşkes kurallarını ihlal ettikleri için Türk birlikleri 13 Ağustos tarihinde yeniden ilerlemeye başladılar. 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta ise Lefka ve Kazimavusa'ya giren birlikler hızla ilerledi. Ancak yapılan uluslararası baskılar nedeniyle yeniden ateşkes ilan edildi ve adanın %37'sinin kontrolü Türklerin eline geçti. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 170 bin Kıbrıs Rumları o topraklardan göç ettirildi. Kısa süre sonra o söz konusu topraklara 50 binden fazla Kıbrıs Türkü ve soykırımlar zamanında Türkiye'ye hasret kalan Türklerin büyük çoğunluğu yerleştirildi. Yapılan Kıbrıs operasyonundan sonra ise Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti kuruldu. 15 Kasım 1983 yılında Kıbrıs Türk Federe Devlet Konseyi kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak oy birliğiyle kabul edilen bir yasayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Devletin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş daha sonra devletin kurulmasına ilişkin beyannameyi okudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve diğer ülkelerin olumsuz tepkisine neden oldu. Merhum Sayın Rauf Denktaş'ın deyimiyle dersek, şehit kanı dökülen toprak siyasi alışveriş yapılacak bir pazar değil. Şöyle ki Güvenlik Konseyi 18 Kasım'da aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kararını kınadı. Diğer yandan 13 Mayıs 1984 yılında aldığı başka bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölücü bir harekat ilan etti. Kıbrıs sorunu dünyanın gündemine girdiği ilk günden beri Birleşmiş Milletler Teşkilatı adayı birleştirmek için birçok çalışma yaptı. Fakat hepsi sonuçsuz kaldı. Bu çalışmalardan en büyüğü ise 2004 yılı Annan planıydı ki Kıbrıs Yunanlılarının planı reddetmesiyle gerçekleşmedi. 1 Mayıs 2004 yılında tüm adayı temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne katıldı. Ama tüm bunlara rağmen Kıbrıs Türkleri 20 Temmuz tarihini unutmadı ve bu tarih Kuzey Kıbrıs'ta her yıl devlet düzeyinde Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. Çünkü Kıbrıs Türkleri millet olarak azimle mücadele etti, vatan uğrunda şehit verdi. Şöyle ki Türk devletleri arasında en küçük fakat şah eser olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974 yılının bugünü kendi kaderini belirledi. Shakespeare'in deyimiyle dersek, olmak ya da olmamakla dolu tarihin sınavını mücadele ederek ve var olduklarını göstererek geçtiler. Bugün onlar Türk ordusunun geldiği günü, milli bağımsızlık günü olarak kutluyorlar.
1: Geçmişi bilmeyen insan geleceğe karamsarlıkla bakar derim. Geçmişi çok iyi bilmemiz lazım. Boyun eğmemiş bir halkın çocuklarısınız. O halk Türk olduğu için, İstiklal Savaşı'nı veren halkın aynı kandan olduğu içindir ki bugüne kadar 40 yıldır Kıbrıs davası devam etmiştir. İnşallah kazanılacaktır.

Biz de kardeş Kıbrıs Türklerini bağımsızlık günü dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun kan kardeşlerimiz.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.